Bisi me kan di wa si me nene ye ve Oba ama mi wata, ama me pele beta Awa di mi yoki mi king ya mi yan sweta Wa wunim so be ye mi number one lover Abina no kesa tim se oye me mu special